0: verilecek. O an için başka bir rahat. Önümüne cidden koyacak. Pozitifleri getirmek temelli. İlk telefonu. Bir orada da sağ. Okey. Geçtim numara.
1: Telecom Italia, informazione gratuita. Siamo spiacenti. Il numero da noi selezionato è inesistente.